0: That's it. Hey! Show him. And more when you're there.
1: Yes.
0: Now, Bompire.
1: Yes.
0: Obi asi se boni ama
1: fo. Jesus.
0: Che adan na wo do be show ba akosku. Mhm. Na se oba ni yi, wan yi na o se o ye de obo bra.
1: Yes.
0: Na o show.
1: Yes.
0: Na se ya ton.
1: Jesus.
0: I must say.
1: Yes.
0: Ya ton. O ni to hu kra o fe ko ma. Ana jwa ra de be che.
1: Amen.
0: Ana ji obi bia la wa ton ba.
1: Yes.
0: Ama oba no, o hu no. And I
1: yes.
0: Yes, to me.
1: Yes.
0: Everybody to me.
1: Yes.
0: Yes, to me.
1: Yes.
0: Everybody to me.
1: Yes.
0: Now what's that?
1: Yes.
0: Now I'm what, dear?
1: Yes.
0: And they are.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu. Yes. Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.
1: Yes.
0: Obetu.